beni hiç kim söylemeyip neyi söylemeyip mağaram aranızda. Tam barda böyle. 3,